minnu witɛ gasira adama min latori mawɗo gollide hitantone walla ka himɓe heɓa golle meeri kalale minnu laati etto inɗe himɓe datoɓe golle woduɓe daga duuɓi sappo e jeetati faa duuɓi laso e sappo ɓe janngai naa bo ɓe jannde muɗum yawtai ɗerewi biyetegol BPC ɓe wala gatteŋal naa ɓe golle muɗum wala sembe de projet azoli anon go jankeɓe e gati datoɓe golle woduɓe illa duuɓi sappo e jeetati giƴƴugo duuɓi laso e sappo ɓe janngai naa ɓe jannde mum yawta ɗerewi biyetegol BPC ɓe wala gatteŋal naa ɓe golle mum wala sembe on mbawan hokkoye inɗe muɗum meeri genni mum e ɗerewi kati CIP naa bo nder golliɗe mawɗe kirtantoɗe filla golle nder département muɗum biyeteɗe ANPE naa bo illa potabuji muɗum mawɗe to ngaɗi nonnon dammuɗe golle maɓɓitanto.